Hava kapanır eser, batıdan bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sol baştan soyu doktor, al beni kurtar bu sıkıntıdan. Soy beni sol baştan soyu doktor, al beni kurtar bu sıkıntıdan.